0: Радіо Туріст.
1: Düştüm etmiyorsun ardımda, sanki hep sen vardın da tüm acıların giz.